Hanımefendiler, beyefendiler, pek saygı, pek kıymetli sizin için radyo programı dinleyicilerimiz, merhabalar efendim. Bugün 22 Mayıs Cuma. Bir ay aradan sonra bu kaydımızla sizlere yeniden seslenirken mutluluklar içindeyiz. Stadtfilter Radyosu'na, sizin için programına, Winterthur Türk Toplumu olarak hoş geldiniz. Şimdi programımıza başlamadan önce Engin Misli ve ben Basri Gedik sizi sevgi ve saygıyla selamlarız. Bugünkü bir saat yayın akışında sizlere değişik konular hakkında bilgiler sunacağız ve program boyunca bize değişik Türk müzikleri eşlik edecek. Engin, başlayabilirsin.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Cuma Sohbeti Köşesi'ne geldik ve bugünkü Cuma Sohbeti Köşemizin konusu sağlığımızı korumak. İnsanların kendi nefislerine karşı da bir takım görevleri vardır. Bu görevlerin bir kısmı bedenlerine, bir kısmı da ruhlarına aittir. Örneğin, her insan için temiz ve pak olmak, güçlü bir bedene sahip olmak gereklidir. Dolayısıyla sağlığı korumak da görevdir. Sağlık büyük bir nimettir. Ben bunu kendi tecrübemden konuşuyorum kıymetli dinleyicilerimiz. Ben birkaç kere böbrek taşı düşürdüm. Çok acıyan bir, yani benim için bunu kendime hakkıma konuşuyorum. Çok acı çektiren bir durum oluyor bu böbrek taşı. O anda hiçbir şey gözüm görmemişti. Yani bunu size söyleyebilirim. Hiç paradır, puldur, arabadır, şudur, budur. Yani bütün dünyavi isteklerden hiçbir tanesine kalmadı. Tek konsantre olduğum şey, kendim verdiği şey ağrıydı. Yani ağrıdan bir an kurtulmak, ne yapmak ne etmek gibi ilaçlar olsun, ağrı kesiciler olsun. Onun için sağlık çok büyük bir nimet. Ağrı geçtikten sonra tabi o anda unutuluyor sağlık. Ama ağrı geldiği zaman tabi bunu benim gibi yaşayanlar bilir veya ne bileyim birisinin ciğerlerinde, akciğerlerinde su birikimi olduğu zaman, nefes alma zorlandığı zaman nefesin ne kadar bir değerli bir şey olduğunu. Çünkü hepimiz, ben konuşurken bile burada siz beni dinlerken nefes alıp veriyoruz. Ve hastaneye gittiğiniz zaman size o tüplerle takılıp nefes almanızı sağlayacak tüplere takıldığı zaman binlerce frank hesap çıkarırlar. Ama sağlıklı olduğumuz zaman bu havayı hiçbir kuruş ödemeden alıp verebiliyoruz. Sağlık çok büyük bir nimet kıymeticim. Sağlığa zararlı şeyden kaçınmak ve gereğinde tedaviye önem vermek gerekiyor. Onun için sağlığımızı koruyalım, kendimize dikkat edelim. Kalın sağlıcakla. Ve programımız devam ediyor.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Cennet Köşeler köşesine geldik ve bugün sizi Baffa Gölü'ne götürüyorum. Baffa Gölü, Büyük Menderes Çöküntü Havzası'nın aşağı kısmında denize yakın bir alanda yer alır. Göl üzerinde kuşlar için önemli olan İkizce Ada ve Kuyulu Adası bulunmaktadır. Göldeki adalar ve özellikle bu adalardaki ağaçlar başta balıkçılıklar olmak üzere su kuşları tarafından üreme alanı olarak kullanılır. Gölde Büyük Menderes Havzası'na endemik ulubat balığı yaşamaktadır. Baffa Gölü Didim'e 30 km mesafede bir yakasında Muğla Milas ilçesinde yer almaktadır. Eğer bir gün yolunuz Didim'e düşerse Didim'e 30 km mesafede olan Baffa Gölü'nü muhakkak ziyaret edin. Gitmeden önce internete Baffa Gölü olarak yazdığınız zaman size değişik YouTube'dan videolar göreceksiniz. Çok beğeneceksiniz. Çok güzel bir yer, alan. Gitmenizi tavsiye ederim. Milas ilçesi yakın olduğu için Milas'taki o tarihi yerleri de görme imkanınız olacak. Orada çok eskiden limanlar varmış. Ben Milas'a gittim, kendim şahsen gördüm. Ve denizin ne kadar geriye çekildiğini de göreceksiniz orada. Baffa Gölü gezilmesi, görülmesi güzel bir öğren yerimiz. Muhakkak gitmenizi tavsiye ederim. Bugün Cennet Köşeler köşesinde sizi Baffa Gölü'ne götürdüm ve programımız devam ediyor.

Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi şaheser filmler köşesine geldik ve bugün size Dila Hanım filmini kısaca tanıtacağım. Türk sinemasının en güzel filmlerinden olan Dila Hanım, büyük usta Safa Önal'ın senaryosundan Orhan Aksoy'un yönettiği bir filmdir Dila Hanım. Birlikte oynadıkları her filmde benzersiz bir atmosfer yaratan Türkan Şoray, Kadir İnanıl ikilisi bu filmde de çok uyumlulardır. Feodal düzenin engellediği bir aşk öyküsü anlatan filmin sonunda karşılıklı dans edilen bölüm sinema tarihimize geçmiştir. Dila Hanım filmi 1977 yılında Nevşehir Kapadokya'da Zelve Vadisi'nde çekilmiştir. SİYAT, Sinema Yazarlar Derneği, kısaltması SİYAT, 1978 senesinde Türkan Şoray'a en güzel bayan oyuncu ödülünü vermiştir. Dila Hanım filminizi muhakkak seyretmenizi tavsiye ederim. Çok güzel yapılmış bir filmdir. Türkan Şoray, Kadir İnanıl ikilisi, zaten bunları tarif etmeye benim kelimelerim şu anda yetmiyor. Şaheser filmler köşesinde size kısaca Dila Hanım filmini tanıttım. Eğer vaktiniz olursa Dila Hanım filmini muhakkak seyretmenizi tavsiye ederim. Ve programımız devam ediyor.

Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Kahverengi Tabela köşesine geldik ve bugün bizi Kahverengi Tabela Nisa Antik Şehir'e götürüyor. Nisa tarihte büyük olaylara yön vermemiş ama zenginliğiyle nam salmış bir şehirdi. Eski Hisar yakınlarındaki bu büyük ören yerimiz zamanında büyük bilginler yetiştirmiştir. Şehrin içinde pek çok yazıt bulunduğu için tarihi konusunda epeyce bilgi vardır. Surlar, hamamlar, kütüphane ve diğer binaların çoğu başka yerlere kıyasla iyi korunmuştur. Meraklıları ören yerleri arasında en güzel fotoğraf çekilen şehir olduğu iddia edilmektedir. Nisa Antik Şehri Aydın'dan 30 kilometre mesafede bulunmaktadır. Eğer bir gün yolunuz kıymetli dinleyicilerimiz Aydın'a düşerse Aydın'ın Eskihisar yakınlarındaki bulunan Nisa Antik Şehri muhakkak ziyaret edin. Zaten kahverengi tabela sizi Nisa Antik Şehri'ne doğru yönlendirecek. Evet, programımız devam ediyor.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Şaheser Kitaplar köşesine geldik. Bugün size değişik bir kitap tavsiyede bulunacağım. Gezi edebiyatıyla ilgili olan bir kitap size tavsiye edeceğim. Kitabın ismi Düşsem Yollara Yollara. Haldun Taner'in yazdığı bir kitaptır bu. Gezi edebiyatı Türkçe'de çok örneği bulunan bir tür değildir. Bu türün seçkin örneklerinden biri Haldun Taner'in gezi yazıları topladığı Düşsem Yollara Yollara'dır. Haldun Taner'in gezdiği ülkelere, şehirlere bambaşka açılardan bakar. Sadece geçmişini değil, şehirlerin o gününü ve toplumsal boyutlarını da aktarır. Haldun Taner 1956-1979 yılları arasında Yunanistan, İtalya, Belçika, İngiltere, İran, Fransa, Macaristan, Avusturya, Almanya, Sovyet Rusya, Hindistan, Polonya, Hollanda, Romanya, Çekoslovakya, İsveç gezileri içeren yazılarını önce gazetelerde yayınlanmış, sonra Düşsem Yollara Yollara, yani benim bugün tavsiye ettiğim bir kitaba adıyla kitaplandırmıştır. İlk baskıdan 40 yıl sonra, yani 2015'te Yeni Yapı Kredi Yayınları 2015'te Haldun Taner'in bu kitabını ikinci baskı olarak 40 yıl sonra Yugoslavya'yı, İsrail'i, Mısır bölümlerini eklemiş ve İran bölümünü yarı yarıya genişletmiştir. Eğer kitabı aldığınız zaman 2015 yapımı baskısı olması lazım. Yapı Kredi Yayınları'nın 2015 Haldun Taner Düşsem Yollara Yollara kitabını size tavsiye ederim. Ben bu Haldun Taner gibi bütün o ülkeleri gezmedim ama birkaçını gezdim. Ben okurken kıyasladığım zaman o zamandan bu zamana, yani 50 sene önceki yaşananları ve şimdiki durumdaki olan ülkeleri bakmak, okumak, kıyaslamak tarihle benim şahsen hoşuma gidiyor. Belki sizin de hoşunuza gider. Gezi edebiyatını okuyan bir kişi olarak, ülkeleri gezen bir kişi olarak benim çok hoşuma gidiyor böyle kitapları okumak. Size tavsiye ederim. Değişik konulara girmiş olursunuz veya bir şeyler hatırlamış olursunuz. Aa bak, bu böylemiş zamanda, şimdi nasıl olmuş, nasıl ilerleme var, ne kadar gerileme var. Bunları hepsini görüyorsunuz. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor ve biz dinlemeye devam edin.

Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi güzel dilimiz köşesine geldik. Bugünkü konumuz atasözleri ve deyimler. Türkçe atasözleri ve deyimleriyle çok zengin bir dildir. Atasözleri halkın yüzyıllar boyunca edindiği deneyimleri birkaç kelimeyle anlatır. Deneyimler ise bir duyguyu ya da bir durumu canlı bir şekilde ifade eder. Örneğin, ayağını yorganına göre uzat. Bu deyim ölçülü davranmayı öğretir. Veya pireyi deve yapmak deyimi abartılı anlatımı gösterir. Bu söz varlığı Türkçenin yalnızca iletişim aracı değil, aynı zamanda kültür taşıyıcı olduğunu da ortaya koyar. Güzel dilimize sahip çıkalım kıymetli dinleyicilerimiz, Türkçemizi koruyalım. Ve programımız devam ediyor.

0: olacak sonra.
1: Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz, bu ayın falı İkizler Burcu'na doğanlar. Burçlar kuşağının 3. burcudur İkizler Burcu.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, önümüzdeki çarşamba yani 27 Mayıs çarşamba günü kısmetse Kurban Bayramı. Kurban Bayramı paylaşmanın, fedakarlığın ve dayanışmanın simgesidir. Bu özel zaman sadece bir ritüel değil, aynı zamanda insanın kendini başkalarının iyiliği için feda etme arzusunu, yoksullarla olan bağını güçlendirmeyi hatırlatır. Kurban sadece bir hayvan kesiminden ibaret değildir. Bu aynı zamanda toplumda eşitliği, yardımlaşmayı ve en önemlisi insanlık değerlerine olan bağlılığı kutlama zamanıdır. Bu bayramda kurban etme ritüeli sadece bir gösteriş değil, içsel bir dönüşümün simgesidir. İnsan sahip olduğu değerleri ve imkanları başkalarıyla paylaşarak toplumda birlikte var olma bilincini güçlendirir. Hepimiz sadece kendimiz için değil, aynı zamanda birbirimiz için de sorumluluk taşırız. Bayram, bu sorumluluğu yeniden hatırlatmak ve insanın hem kendisine hem de çevresine karşı olan duygularını arttırma fırsatıdır. Dileriz ki bu bayramda hem maddi hem manevi anlamda insanlık değerlerine daha fazla sarılır, başkaları için de yaşamayı hatırlayarak daha adil ve daha sevgi dolu bir dünyaya katkı sağlarız. Kurban Bayramı sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bir çağrıdır. Sevgi, saygı ve yardımlaşma yolunda bir adım daha atma fırsatıdır. Barış, huzur ve dayanışma dolu bir bayram diliyoruz. Buradan Engin ve ben şimdiden gelecek Kurban Bayramınızı hepinizin mübarek olmasını diler, daha nice nice Kurban Bayramları temenni ederiz. Kıymetli dinleyicimiz, buradan kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bayrama 4 gün kaldı. Lütfen kurban ve

Evet kıymetli değerli dinleyicilerimiz, şimdi gene bir saat su gibi akıp geçti ve biz bizden sonraki program için ayrılan sürenin başına gelmiş bulunuyoruz. Sayın dinleyicilerimiz, programımızı bitirmeden önce bizim şimdi yayınladığımız sizin için radyo programında kendinize özgü duygular yapabilir, bizden müzik isteklerini bulunabilirsiniz. Çekinmeden Engin'e veya bana WhatsApp üzerinden dönebilirsiniz. Evet, şimdi programımızı bitiriyorum. Program yapımında emeği geçen değerli dostum Engin Misli ve ben Basri Gedik size hayırlı bir hafta sonu geçirmenizi diler ve kısmetse 29 Mayıs yani önümüzdeki Cuma, 29 Mayıs Cuma günü yine saat 17'de Stadtfilter Radyosu'nda 96,3 frekansında buluşmak umuduyla Allah'a ısmarladık.